kajum berga kargyo ko jantan biyar sal misil mitari yer cherbun diger ko serko ko yer sedore ene na bala yer sekoine.